0: Oye. Oye. Yabiana, bir mu vibe, yabiana, bir mu kunyumira disco nga bili live. Haruna Semwanga. Wewe. Sabana bata gara tagala bazunga. Aniono.
1: Baby Semwanga mkuteba.